Şenjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkuttürgan jungo Şenjangdı körsötöbüz.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Altayın rayonunda Şinjan Futbol Aşağın Darajalular Birleşme Jarışının Yunsun görünüşün çordondu utorgo çıkarıp, Çıgış Tündük Aşağın Darajalular Futbol Birleşme Jarışı, Jiangsu Aşağın Darajalular Futbol Birleşme Jarışı, Jiangxi Aşağın Darajalular Futbol Birleşme Jarışı sıyaktuu büyük mamlekettegi köptögön şaarlardın futbol birleşme jarıştar menen birleşip körsöttü. Jungo Radio Televiziyası Şinjan Şeriktigi Şinjan Futbol Aşağın Darajalular Birleşme Jarışı Atayın rayonunun jogoptuusu Jiang Xiaoming tanıştırıp mındай dedi. Jungo Radio Televiziyası Şinjan Şeriktigi Jergiliktigi Televizor baş betinin üstünkü jağındakı jol baştoo türmögünü öz aldınca Şinjan Futbol Aşağın Darajalular Birleşme Jarışı Atayın rayonun köbөйтүп жайгаштырып, мамлекет менен жергилик кош Атайын районун Şaykeşi borundaştırosun kalıptaştırdı. Atayın rayon jarış barışın taymaşuçu komanda jarış maydanı siyahtuğu özöktüğü malumatlardı toluk aşkere jariyalap, ergö jarışı büt maydan görünüşün kayradan koyuğunu çordondu ünsün kalıp, büt mamleket degoşondoyla büt Şinjan'da abontur arğanday vaqtta çekip köralat. Bul gezektüü Şinjan Futbol Aşağın Darajalular Birleşme Jarışının jalpı jarış barışı 56 maydan bolup, bul aptanın sonunda üçünçülüktü talaşuu jarışı menen çempiyonduktu. Ekinçilikti talaşuu çeçücü jarışı 2 maydan ötkörlüt. 8-nji aydın 8-nji günündögü 3-nji 4-nji talaşuu jarışında Torpan komandası menen Altay komandası taymaşat. 8-nji aydın 9-nji günündögü çempiyonduktu jana ekinçilikti talaşuu çeçücü jarışında Kaşkar komandası menen Ile komandası bettişet.
1: Yeme uçkaya janlıktardan uvasıları. Jakında Abdurum Royunduk Maliye Nazaratı 14 ayıma uvulası şağırga 2026 yıldık Abdurum Royunduğun daim duraşkan jardan verip külü kartısından 1 milyard 163 milyon yan düşürüp cercerlerden kesipleri önce jardan verip külü cumhurstandırıp jardan verip külü jana önük bügün rayındırdı aç önük türün gayındağı jardan verip külüsün çolgu oysun qoldo işitedi.
0: 7-nji aydın 31-nji gününe çeyin Bayalı Büt rayonunun gerektiği buyumları boyunca gönüsün jağısına almaştıruu toluktama jardam akçasına ötünüç berüü sanı 2 milyon 158 minge jetip, toluktama jardam akça summası 1 milyard 730 milyon yuandan aşıp, jalpı alga tartkan koğumduk gerektiüsü 17 milyard 706 milyon yuan. Sayasat şarapatı sızıl koyu verilip, şaar ayıl gerektiği jaŋ hareket energiyasın berekettüü kozgotkon.
1: 2026 yılda adattağı joğur oku jaylarına qabıldoo boyunca baylanıştuu ülkü şaarlardagı Şinjan toluk orto klassın bitirgen okuuculardan qabıldanu planı atkarılbagandarına 4-nji jolu kaloo jiyinoo jana arkıp saluu qabıldoo kızmatı bugün 8-nji aydın 8-nji gününden 8-nji aydın 10-nji gününe çeyin alıp barılat.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 13-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 24-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 22-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 18-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 21-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Komolda gün bürkük, temperatura 24-dön 39 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım jel jüret. Turpanda gün bulutlu, temperatura 30-dan 42 Celsius gradusqa çeyin ısık, batıştan 3-4 balı şamal çıgat. Korlada gün bulutlu, temperatura 26-dan 37 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım jel jüret. Aksoda gün bulutlu, temperatura 22-den 33 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım jel jüret. Artışta gün bulutlu olup azıraak jaan jaat. Temperatura 22-den 34 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım jel jüret. Kaşkarda gün bulutlu, temperatura 23-dön 33 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım jel jüret. Xotende gün bürkölüp artınan buluttanat. Temperatura 24-dön 32 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım jel jüret. Jogorda barayınan malımat uktuğunuzdar. Bugünkü jağılıqtar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Бул жолку берүү бүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Аклай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Ала Нур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар, жеи көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Sılu Şitin 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Sılu Şitin соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Sılu Şitin 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki çok. Sılu Şitin Jibek yolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde Ay-Ay tamak kartasını dayındayt. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Adı güldöndürünün aybattı doğuşu janırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosunun Altın Toprak Berüüzdü oguğa çakırabız.

Aksu'da gün bulutlu, temperatura 22'den 33 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Artışta gün bulutlu olup azıraq jaan jaat, temperatura 22'den 34 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Kaşkar'da gün bulutlu, temperatura 23'den 33 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Xotende gümbür kölü artınan bulutlanat, temperatura 24'den 32 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Jogorda barayınan malımat uktuğunuzdar. Bugünkü jañılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Bul jolku berüübüzdöki makalalardı otorgondor Begimat Akmat, Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш. Dektorları Mamet Törü Mamet Tursun, Aklay Mukash, Bakılıcı Roza Kızaybek. Redaktorları Kaşkarbay Turdalı, Baktıgül Jüsüp, Jooptu Redaktoru Alanur Musa. Dağıda köp mazmundar dukkuğunuzdar, jeyi körgünüzdör gelse, Sılışı Tin abonentler terminalın tüşürüp alsağınızdar bolot. Emi Arlu Telenin ırlarına nuasızdar.

Şinjan Radio Televizya Stansiya Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların düz çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olacağı salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Hocam olmenin 2000 adam erettiğin gübüydü. İlk skorusu yalı muhtacın kanaatlandırığı için acayip kanı açıp ciberi uvaktın bir saat uzarttı. Kartaygın ıhtiyarçılar cana küçük düşündürücülerden düşündürüğü üret sani gübüydülüp kişilerge ansayın cakşı tuyunu alıp geldi.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台。
2: 新疆 radio televizya stansiyası。
1: 各位听众，早。
2: Salamasızlar ve urmatlı qarmandar. Qutman tağınızlar menen.
1: 新疆广播电视台，科尔克孜语广播，全天播音，现在开始，欢迎收听。
2: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun bir günlük berüylerin jaktırıp uğuğumuzdardı ümit kılabız.
3: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
4: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
3: Emi nazarınızdarda zor baylık attu berüyübüz.
4: Emi nazarınızdarda den soluk zor baylık attu berüyübüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada op berip, denitarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde jobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

o dairalar arasında bayguç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Attı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.